Yengen ham sen babam, ham ne kadar koyacağımı. Yengen yok ham sen beni tibuler, bilin değil mi, acı dünya.